sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

0: Sizin aranızda hiçbir şey yok, değil mi?
1: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
0: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be Eşref?
1: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
2: Sevda dediğin...

95.5.

0: Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
7: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
6: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
7: Kimse görmez. Hadi gidelim.
6: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
7: Ben anlamam. Sen karışma.
6: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
7: Sen karışma dedim.
6: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
8: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Öz Karadeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim Zafer Bizim programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, 253 şehidin her birini rahmetle, minnetle, kemal-i edeple yad ederek darbeci alçaklara karşı direnirken yaralanan 2737 gazimize şahsım ve milletim adına tek tek şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal eden 72 gazimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyorum dedi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Şehitler Köprüsü çevresinde dronlarla ışık gösterisi gerçekleştirildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye getirildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 kişi tutuklama talebiyle 6 kişi ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. FETÖ-PDY silahlı terör örgütüyle ilgili bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda 720.580 kişiye adli işlem yapıldı. 83.836 kişi hakkında dava ve soruşturmalar devam ediyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkenin bağımsızlığının 250. yıl dönümü anısını ABD darphanesi tarafından üzerinde Başkan Donald Trump'ın portresinin bulunduğu 1 dolarlık yeni bir altın madeni para basılacağını duyurdu.

0: Spor.
1: 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin son 5 dakikasına 1-0 geride girdiği maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maç programı açıklandı. Sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Galatasaray geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren Arjantinli golcü Mario Icardi için sanal medya hesaplarından duygusal bir veda mesajı yayımladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.
0: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.141 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 4 kuruş, euro 54 lira 4 kuruş, sterlin 63 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.764 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

0: Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taçlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'ın baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Öz Karadeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 kişiden 25'i adliyeye getirildi. Aralarında şarkıcı Haluk Levent'in de bulunduğu 14 şüpheli tutuklanırken 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Sıla Gençoğlu ile yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Amasya'nın Merzifon ilçesinde çift katlı yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre ikisi ağır, 46 kişi yaralandı. Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD ekipleri ve TSK DAK timi yurda döndü. İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentine yönelik ABD saldırılarında bir hastanenin çevresinin hedef alındığı ve hastanenin tahliye edildiği duyuruldu.
2: Spor.
1: 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin son 5 dakikasına 1-0 geride girdiği maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maç programı açıklandı. Sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Galatasaray geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren Arjantinli golcü Mario Icardi için sanal medya hesaplarından duygusal bir veda mesajı yayımladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.141 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 4 kuruş, euro 54 lira 4 kuruş, sterlin 63 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.764 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'ın baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz

0: sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz, yardımlaşma duygusu istismar edilemez dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulan sistemin 20 Temmuz'da hizmete alınacağını bildirdi. Amasya'nın Merzifon ilçesinde çift katlı yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre ikisi ağır, 46 kişi yaralandı. Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD ekipleri ve TSK DAK timi yurda döndü. İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentine yönelik ABD saldırılarında bir hastanenin çevresinin hedef alındığı ve hastanenin tahliye edildiği duyuruldu.
1: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin son 5 dakikasına 1-0 geride girdiği maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maç programı açıklandı. Sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Galatasaray geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren Arjantinli golcü Mario Icardi için sanal medya hesaplarından duygusal bir veda mesajı yayımladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6141 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 4 kuruş, euro 54 lira 4 kuruş, sterlin 63 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.764 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taçlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

0: Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Öz Karadeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.
1: Do 95.5

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır açıklamasını yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl ilk kez hayata geçirilen TÜBİTAK köy okullarına yönelik destek programı kapsamında köy okullarındaki öğrencilere bilimle teknoloji desteği verdiklerini belirtti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında olay günü Tunceli merkezde görev yapan tüm zırhlı araçlara ilişkin kapsamlı bilgi ve belgelerin toplanmasını istedi. İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı. Bornova ilçesi İnönü Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Aralık 2024'ten bu yana ülkede tutuklu bulunan bir ABD vatandaşının ülkeden ayrılmasına izin verdiğini duyurdu.
1: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin son 5 dakikasına 1-0 geride girdiği maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maç programı açıklandı. Sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Galatasaray geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren Arjantinli golcü Mario Icardi için sanal medya hesaplarından duygusal bir veda mesajı yayımladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.140

0: 41 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 4 kuruş, euro 54 lira 4 kuruş, sterlin 63 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.764 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Öz Karadeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

Pembe. Alabildiğine pembe. Pembe. Küller düşüyor gözlerime. Belki bir ışık, belki bir aşık. Hatıralar içimde karma karışık.

0: Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Öz Karadeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Khaled Daraş Saad

0: Al Shureyran'la bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığın Taşra Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere 1874 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Nasuh Mahruki, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin paylaşımı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı Türk milletinin gösterdiği onurlu direnişin 10. yılı anısına özel tasarımlı 5 lira hatıra para basıldı.
1: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin son 5 dakikasına 1-0 geride girdiği maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maç programı açıklandı. Sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Galatasaray geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren Arjantinli golcü Mario Icardi için sanal medya hesaplarından duygusal bir veda mesajı yayımladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6141 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 4 kuruş, euro 54 lira 4 kuruş, sterlin 63 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.764 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber 95.5.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Yakın, Hamza Öz Karadeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

0: 1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2020.

26 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'ın baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil

0: Cengiz Han Şimşek, Zonguldak Başpehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.
1: Do 95.5

Sen bir anka koşusun, bensek bir akı. Akıp gideriz gecede dudak

Ramazan Özçelik, İbrahim Enes Karakaya'dan değerli ağabeyimiz Sinan Düleker, Özgür Düleker ve değerli kardeşimiz Murat Turan'a gelsin. Dünya ve işindekilerden korkan namerttir. Ramazan Özçelik, İbrahim Enes Karakaya'dan değerli ağabeyimiz Sinan Düleker, Özgür Düleker ve değerli kardeşimiz Murat Turan'a gelsin. Dünya ve içindekilerden korkan namerttir. Murat Turan ve Özgür Düleker bu saatimizi sundular efendim. Katkıları kalbimizde, her takdirin üzerinde. Yeni saatte yine birlikte olacağız. Murat Turan ve Özgür Düleker'e, kader birlikleri yaptığı kardeşlerine bir kere daha selam olsun. Gece devam ediyor. Uzun ince yolda kalın efendim. Haydar Haydar, Serdar Özgümüş'ten bu şarkıyı istediler. Ramazan Özçelik, İbrahim Enes Karakaya'dan değerli ağabeyleri Sinan Düleker, Özgür Düleker ve değerli arkadaşı, kardeşleri Murat Turan'a. Dünya ve içindekilerden korkan namerttir mesajıyla. Haydar Haydar, Sertaç Özgümüş, Sertaç Özgümüş söylüyor. Yaşar Turan, Yıldız Turan, Muhammed Turan ve kız kardeşi Murat Turan. Murat Turan'a çok selam gönderdiler. Murat Karakaya, Aynur Karakaya ve kız kardeşi İbrahim Enes Karakaya'nın çok selamları var. İbrahim Enes Karakaya ailesinin selamı var dedik. Özgür Düleker, ağabeylerinin sana çok selam var. Cesur, Cihan, Sinan Düleker gözlerinden öpüyorlar. Gece devam ediyor efendim. Aç radyonun sesini.

selamlar var. Cangir Dursun ağabeyimden, Mustafa Onur Dursun, Ercan Azat, Kosovalı Mehmet'e bolca selam var. Cangir Dursun ağabeyime de benden selam olsun. Can Bozar'dan, Türkü Çevik'ten Ayar gelsin demiş kardeşim. Bu şarkı Kadircan Yıldırım'a, Tolga Aziz, Vartolu ağabeye, Mesut Aziz, Berk Bulut, Emir Bulut'a. Emir Bulut kısa, 9 Ömer Erken'e, Eren Yıldız'a, Arda Işık, Batuş Çelik, Burak Çelik. Yine bu şarkı Aslan Yeğenim Kadircan Yıldırım, Aslan abim Kemal Pekbaya, Melih Can ve Emir Han'dan gelsin dedi. Can Bozardan'ın panelinden gelen mesaj. Ayar, Türkü Çevik, Kadircan Yıldırım'a, Tolga Aziz, Vartolu abiye, Mesut Aziz, Berk Bulut, Emir Bulut kısa, 9 Ömer Erken'e, Eren Yıldız'a, Arda Işık, Batuş Çelik, Burak Çelik. Yine bu şarkı Aslan Yeğenim Kadircan Yıldırım, Aslan abim Kemal Pekbaya, Melih Can ve Emirhan'dan gelsin. Geldi bile efendim.

Dilan Tatlı kardeşimin isteğiyle yola devam ediyoruz. Sizler de mesaj göndermek isterseniz medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin.

Dilan tatlı kardeşimin isteği yayında. Selamlar abim ve aleykümselam değerli kardeşim. Murat Yalçın senin yüzünden parçası. İstanbul'da Murat Yalçın'la beraberdik bir dönem. Murat Yalçın'a da selam olsun kardeşime. Murat Yalçın senin yüzünden parçası dostum kardeşim Kader Göçer ve Kader Birliği yaptığı Ebru Özdemir'e gelsin. Kaderim seni çok sevdiğimi, bu zorlukları da aşacağımıza inanıyorum. Etimle kemiğimle ölene kadar arkandayım. Dostluklar böyledir. En dipte tanıştık seninle, en zirvede tekrar görüşmek umuduyla. Dilan Tatlı'dan Murat Yalçın senin yüzünden adlı bu eser dostu kardeşi Kader Göçer ve Kader Birliği yaptığı Ebru Özdemir'e geliyor. Kaderim seni çok sevdiğimi, bu zorlukları da aşacağımıza inanıyorum. Etimle, kemiğimle ölene kadar arkandayım. Seni çok seviyorum. Dostluklar böyledir. En dipte tanıştık seninle. En zirvede tekrar görüşmek umuduyla. Gece devam ediyor. Dilan Tatlı'nın isteği Murat Yalçın senin yüzünden parçası dostu kardeşi Kader Göçer'e ve Kader Birliği yaptığı Ebru Özdemir'e geldi.

Yeni Doğan Mahallesi'nden Şahincan Aras, Ozan Patır, Anıl Tarkan, Haydar Toplayan, Emre Uğurlu, Evren Tacıroğulları, Eyüp Sultan Taşıyan, Çağatay Tuncer, Emre Yağcı, Ali Can Görmez, Tayfun Akaya, Furkan Tanrıverdi, aman ha aman, Enver Yılmaz'dan, Yeni Doğan'dan, Şahincan Aras, Orhan Patır, Ozan Patır, Anıl Tarkan, Haydar Toplayan, Emre Uğurlu, Evren Tacıroğulları, Eyüp Sultan Taşıyan, Çağatay Tuncer'e, Emre Yağcı'ya, Emre Yazgı'ya ya da Ali Can Görmez, Tayfun Akaya, Furkan Tanrıverdi'ye aman ha aman, Enver Yılmaz'dan armağan olarak gönderdi. Yeni Doğan Mahallesi'nden Şahincan Aras. Ayrıca Ankara Yeni Doğan'dan Şahincan Aras, Ozan Patır'a, Evren Tacıroğulları'na, Hacı Bektaş ağabeyine çok selamlarını söyledi. Şahincan'ın selamı var dersen sevinirim dedi. Bıdıkla Şahincan.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Bu gece karanlık güneşe, uyku şiirlere ihbar edilmiştir.
1: Yüreklerinizdeki seslerin çığlığı Murat İnce ile Uzun İnce Yol.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Şimdi arkadaşlar, yayınlarla ilgili kayıt falan isteyen kardeşlerim oluyor. Lütfen yayın takip edin. Açın radyonun sesini, kaydını alın. Yani bu kadar. Bunu da artık arkadaşlarımı zorlamayın bu konuda. Yani yayın takip ederken artık teknoloji çok gelişti. Dışarı sesi veriyorsunuz, ekran görüntüsü alıyorsunuz. Atıyorum Ankara İmaj Pop'u dinliyorsun. İmajpop.com'a gir. Ya da muratince.net'ten ya da Yozgat FM'den, Kırıkkale Öz FM'den, Niğde FM'den, Uşak Ses FM'den, herhangi birinden nereden dinliyorsan uygulaması var. Dinlediğin yerin internetten dinlerken ya da radyodan dinlerken dış ses alırsın. Ama online dinlerken ekran görüntüsü alabilme şansın var. Yani bunu yapabilirsiniz. Bu manada müracaat olan kardeşlerimden istirham ediyorum. Zorlamayın arkadaşlar. Ne olursunuz, yetişmiyor zaten. 80 noktada 50'den fazla ilde ortak yayın yapıyoruz. Vallahi nefes alamıyorum. Yemin ederim.

Aslan abim Emirhan Gürbüz ve Kader Birliği yaptığı dostları Murat Hakbilen, Yusufcan Öcal, Osman Can Başkonak, Mehmet Çakır, Berat Küçüktepe, Hasan Başkentli, Hüseyin Eroğlu, Sercan Demirkol, Abdullah Şenbudak ve tüm dostlarına selam olsun. Aslan abim Emirhan Gürbüz, sıradaki eserler sizlere gelsin mesajı geldi. Ve 4 mesaj atmış kardeşlerimiz, bunun devamlarını da yeniden okuyacağız, göndereceğiz. Baloğlu, sıradaki parçanız Ablalarıma Gelsin, sizi çok seviyoruz. Bir an önce kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Merve Nur Yıldız, Medine Koçsoy, Übeyde Kurtoğlu, Emine Aksu, Eylül Duru, Bacak Hatice, Baloğlu. Mustafa Masatlı'dan evladı Kürşat Masatlı'ya, Burak Ünal'a, Engin Kaçar'a, sıradaki şarkılar en güzel şarkılar armağan olsun mesajı geldi. Mustafa Masatlı'dan evladı Kürşat Masatlı'ya, dostları Burak Ünal ve Engin Kaçar'a sıradaki güzel şarkılar armağan olarak gelsin mesajı geldi. Mustafa Masatlı'nın evladı Kürşat Masatlı'ya, Burak Ünal'a, Engin Kaçar'a çok çok selamları var. Ersoy Ağırcan'dan kardeşleri Furkan Semih Şenol, Abdullah Tunçok, Yalnız Esmer, Bünyamin Veske, Barış Kurt, Serkan Özçelik, Buğra Yeşilöz. Gidin deyin emniyete, bundan sonra kimse emniyette değil. Haymanalı Kürdo, beni tanıyan kardeşlerime selam olsun. Çok rica ediyorum, bu tür mesajlar atmayalım sevgili Haymanalı Kürdo kardeşim. Ersoy Ağırcan, can, kurban, hakkını helal et. Yani yayınlarımıza bu ve buna benzer mesajlar alamıyoruz. Beni de hataya sürüklemeyin, olur mu? Kurban olurum size. Yani bu platform, radyolar bunun için uygun değil. Bu manada istirham ediyorum. Bazı mesajlardan dolayı canımızı sıkıyorlar, bilginiz olsun. O yüzden sizlerden rica ediyorum. Ucu açık sufleli, alttan aba göstermeli, ima edici, tehdit unsuru barındıran mesajlar gönderemez, şarkılar isteyemezsiniz. Şarkılar Türkçe olacak, ideolojik olmayacak, içinde küfür barındırmayacak, bilginiz olsun. Ferhat Kılıç, sıradaki tüm parçalar beni tanıyan tüm dostlarıma gelsin. Değerli kardeşim Erdem Sayın, doğum günün kutlu olsun nice senelere. Yüz gece çaresiz uyuruz, bir sabah çareyle uyanır, yüz geceyi unuturuz. Biz umudumuzu bir rol, bir ol emriyle her şeye, her şeyi oldurana bağlamışız. Elbet bir gün Mert Çakır. Yüz gece çaresiz uyuruz, bir sabah çareyle uyanır, yüz geceyi unuturuz. Biz umudumuzu bir ol emriyle her şeye, her şeyi oldurana bağlamışız. Elbet bir gün Mert Çakır dedi. Eylem Çakır'ın mesajı böyleydi. Yine Eylem Çakır devam etmiş. Acının içinden geçmezsek dışına çıkamayız. Abim Fatih Çakır elbet bir gün dedi. Köksal Uludağlı, ben Köksal Uludağlı, Kader Birliği yaptım. Dostlarım Doğukan Kılıç Kıran, Batıkan Kılıç Kıran, Gazi Yıldırım, Koray Türk, Olcay Çakır, Umut Öz, Kürşat Kırkboğa, Halil Bozkuş, Ramazan Çimli, Azat Altınışık, Eyüp Taşıyan, Muammer Yıldırım ve Bektaş Akşun'a armağan olsun sıradaki şarkılar. Can Tekin Kılıççı'dan dostları Furkan Semih Şenol, Ersoy Ağırcan, Muhammed Talha Kılıççı, Sedat Güngör, Burak Çatal, Cüneyt Arslan, Buğukan Coşkun'a selam olsun. Fatma'dan Mert Çakır'a seni çok seviyorum mesajı geldi ve devam etmiş Fatma Mert Çakır'a. Demiş ki sevgilim sabırlı ol, ne demekse onu yap. Dışarıyı merak etme, çok soru sormadan sadece bekle. Murat abinin dediği gibi günde 40 kez ben özgürüm de sadece iyi geceler. Vay, çok teşekkür ederim. Dün gece yayını dinlediniz değil mi? Evet, hayal edin, bu konulara gireriz yine. Çok teşekkür ederim. Fatma'dan Mert Çakır'a seni çok seviyorum mesajı geldi. Evet, 40 gün devam ediyoruz o hayali kurmaya. Helal size. Bana inanın ve güvenin arkadaşlar. Vazgeçmeden, vazgeçmeyin sakın.

Her gün her yönden daha iyiye gidiyorum. Bolluk ve bereket içindeyim, çok şükür. Bak, her gün her yönden daha iyiye gidiyorum, çok şükür. Bolluk ve bereket içindeyim, çok şükür. Ben özgürüm, çok şükür. Benim başıma daima iyi ve güzel şeyler gelir, çok şükür. Her şey yerli yerinde, her şey benim lehime devam ediyor, çok şükür. Minnet duygunuzu Rabbime, şükran duygunuzla birlikte arz edin kalben, dümenden değil, söyleyin. Ya Rabbi, bu gözler için sana minnettarım. Ya Rabbi, aldığım nefes için sana minnettarım. Ya Rabbi, elim, kolum, saçım, başım, işte şu anki bulunduğum her şey için sana minnettarım, çok şükür. Ve her gün daha özgürüm, ve her gün daha gencim, her gün daha güzelim, her gün daha zenginim, çok param var, çok şükür. Hep olumlu sözler, hep olumlu sözler. Bak, geriye git, bugünkü halin dünkü düşüncelerinden kaynaklanıyor. Yani sen bugün ne haldesin, dünkü düşüncelerinin vücut bulmuş halisin. Bana inanın ve güvenin. Uğur Ünal, selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar. Ben Altıp Bey'den Uğur Ünal, Erzincan'daki can yeğenim Mertcan Ünal ve kardeşim Ercan Çetin, Sungurlu'daki kardeşim Muzaffer Arkaç Akın, Ünal Barış, Ünal Yaşarcan, Ünal Selçuk Şam, Yiğit Şam için, ya daha Selçuk Şam, Yiğit Şam için gelsin tüm şarkılar. Uğur Ünal, Atıf Bey'e selam olsun. Sungurlu'da da bizi dinliyorlar ya, çok şükür ya, vallahi bile. Hazat Altınışık, selamünaleyküm, ben Hazat Altınışık. Dayılarım Emri Çinkaya ve Erkan Kılıç, dostlarım Olcay Çakır, Eyüp Can Polat, Ramazan Çimli, Erdi Altıparmak, Ferhat Ağagöz, Koray Türk, Hakan Şişman, Burak Avcı, Suvari Can Aydoğdu, Selim Metin, Arda Ayıldız, Ferhat Karakaya, Durmuş Bilge, Kaan Taşkın ve kuzenim Oğulcan İleri'ye selam olsun. Herkes kendine yakışanı yapar, herkes kendine yakışır şekilde yaşasın. Ben sizi iyi bilirim, siz de beni iyi bilirsiniz, dedi Hazat Altınışık. Zeliha Nur, sevgili eşim Eyüpcan Ergün, seni çok ama çok özledim. Bugün göndermiş olduğun haberleri aldım. Aklın kalmasın. Kızlar çok iyi. Çarşamba görüşürüz. Seni çok seviyorum. Furkan Semih Şenol'dan, can dostları Ersoy Ağırcan, Kürt Erdal, Veysel Seven, İbrahim Albayrak, İlhami Açıkgöz, Sercan Şenol, Muhammed Talha Kılıççı, yokluğunda var olanlar varlığımda yok olacaklar. Yusuf Yiğit, selamünaleyküm, aleykümselam Yusuf. Sıradaki parça Makinist Yasin Yiğit, Bartolu Taner, Savaş Durmaz, Digorlu Ali'ye gelsin. Hacer Taşdelen kardeşim gelmiş, hoş gelmiş. İyi yayınlar abi. Aslan bacılarım Dicle Pirçekli, Arzu Kaya, Sultan Sonkur, Ece Sucu, sizi çok seviyorum. Dostluğunuz daim olsun, canımın içleri. Selamünaleyküm canım abim, ben Yeni Doğan'dan Patır, Kader Birliği yaptığım can yoldaşım Müslüm Kadirov, Fatih Kara, Hidayet Bilir, Anıl Tarkan, Çet Hocam ve beni tanıyan tüm dostlara en güzel parçalar armağan olsun. Oğuzhan Patır'dan geldi. Yine Oğuzhan Patır'dan bir başka mesaj. Selamünaleyküm canım abim, ben Yeni Doğan'dan Oğuzhan Patır, Kader Birliği yaptığım can yoldaşım Müslüm Kadirov, Fatih Kara, Hidayet Bilir, Anıl Tarkan, Çet Hocam ve beni tanıyan tüm dostlara en güzel parçalar armağan olsun. Oğuzhan Patır'dan. Bayram Acay demiş ki, selamünaleyküm, biz Sungurlu'dan Yunus Tepeli ve Bayram Acay. Sungurlu hoş gelmiş ya. Valla memleketimiz geliyor. Yozgat'tan, Sorgun'dan, Yozgat'tan, Sungurlu'dan gelince. Sungurlu anam tarafı, Yozgat babam tarafı. Ama ileriye gidersek seferberlikte babam Malatya'dan, anamlar Bayburt'tan gelmişler ya. Ama nereye gelmişler? Anamlar Çorum Sungurlu'ya, babamlar Yozgat Sorgun'a gelmişler. Şimdi memleket havası oluyor benim için bunlar, çok da hoşuma gidiyor. Yunus Tepeli'ye çok teşekkür ediyorum, Bayram Hoca'ya, herkese selam olsun. Recep Masatlı dayımın sizlere çok selamı var, muhabbet oluyor arada. Yeğenim aklına geldikçe söyle diyor, vallahi billahi siz de unutturmayın, ne yapayım. Yetişemiyorum görüyorsunuz can kardeşler. Yunus Tepeli, Bayram Hoca'ya hakkınızı helal edin. Bu da benim kabahatim olsun, hakkınızı helal edin. Bayram Acay'ın panelinden gelen mesaj, selamünaleyküm, biz Sungurlu'dan Yunus Tepeli ve Bayram Acay, öncelikle can dostlarımıza Çağrı Değirmenci,

Muzaffer Arkaç, Melih Orçun Çelik, Melih Orçun Çelik, Muzaffer Arkaç, Melih Orçun Çelik, Ahmet Aren, Keskin'de bulunan kardeşlerimiz Yusuf Kılıç, Caner Tapan, Berşan Tuncer, Çağatay Tuncer, Onur Taşdelen, Can Çakırbeyli, Engin Kaçar. Engin Kaçar Yozgat'ta biliyorum. Ankara'da olan kardeşlerimiz Semih Altınok, Aslan Kirvem, şu anda kader birliği yaptığım abim İmparator Yunus Tepeli'nin tüm dostlarına selam var. Sıradaki şarkıyı armağan edeceğiz. Murat İnce, selam. Çözerim birazdan bunu da sizin için. Dursun burada mesaj. Şarkıyı şarkı bölümünden göndermeniz gerekiyor. Ama dayımın bir hakkı vardı, onu size kullanacağım, merak etmeyin. Ersoy Ağırcan'dan dostları Furkan Semih Şenol, Emrah Çiftçi, Hakan Kılıç, Okay Hızarcı, Buğra Yeşilöz, Cinli Serkan, Çetin Aytaç, selam olsun beni tanıyan tüm dostlarıma dedi. Hacer Taşdelen, bugün ağlarsak yarın güleriz, unutmayın bize hiçbir şey olmaz, her zaman arkanızdayım. Aslan bacılarım Dicle Pürçekli, Arzu Kaya, Sultan Sonkur, Ece Sucu. Otoparkçı kardeşlerden Sercan ve Furkan, Semih Şenol, dostları Namı Diğer, Haymanalık Kürdoğu, Ersoy Ağırcan, Ahmet Yıldırım, Mustafa Çelik, Samet Tamkoç, Alper Avan, Adem Aydoğdu, Cahit Ülker, selam olsun hepinize. Nazlıcan Türk kardeşim demiş ki, abi ben Koray Türk. Ha, Nazlıcan Türk kardeşimin panelinden gelen mesaj. Abi ben Koray Türk, dostlarım Çağdaş Kirsakal ya da Kırsakal, Olcay Çakır, Azat Altınışık, Erkan Sepetçi, Ömer Faruk Şahin, Yunus Sümbül, Ferdi Yeşilöz, Eyüp Güvercin, vefa bilmeyen namussuzdur, elbet bir gün kardeşlerim dedi. Şimdi şurayı bir toparlayalım. Aslan abim Emirhan Gürbüz ve kader birliği yaptığı dostları Murat Hakbilen, Yusuf Can Öcal, Osman Can Başkonak, Mehmet Çakır, Berat Küçüktepe, Hasan Başkentli, Hüseyin Eroğlu, Sercan Demirkol, Abdullah Şahbudak ve tüm dostlarına selam olsun. Aslan abim, Aslan abim Emirhan Gürbüz, sıradaki eserler sizlere gelsin mesajı gelmişti. Bir kere daha aktardım. İki defa daha göndereceğiz bu mesajı. Şimdi dayımın dostları benim dostlarım. Dayımın kardeşleri benim kardeşlerim. Biliyorsunuz dayıların dayısı kim? Recep Masatlı. Bilmeyen var mı? Yoktur herhalde ya.

Tahmin ediyorum Bayram Hoca'yı sevgili Yunus Tepeli Müslüm Baba'dan Kara Yazmışlar adlı eseri istediniz ama Ervahı Ezel'de adlı eseri istediniz. Bayram Acay'ın panelinden gelen mesaj Sungurlu'dan ve aleyküm selam Yunus Tepeli ve Bayram Acay. Can dostları Çağrı Demirmenci, Muzaffer Arkaç, Melih Orçun Çelik, Ahmet Aren, Keskin'de olan kardeşleri Yusuf Kılıç, Caner Tapan, Berşan Tunçer, Çağatay Tuncer, Onur Taşdelen, Can Çakırbeyli, Engin Kaçar. Kardeşlerimiz Ankara'daki Semih Altınok, Aslan Kirvem, şu anda kader birliği yaptım abim İmparator Yunus Tepeli'nin tüm dostlarına selamı var. Baba Müslüm'den Kara Yazmışlar. Kral sizsiniz. Ve aleyküm selam hepinize. Yunus Tepeli, Bayram Acay dostlarınıza, size selam olsun.

radyoyu yeni açanlar, ben nasıl mesaj göndereceğim diyenler, mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı isteği var. Gönder gelsin. Dünya

Efendim hız kesmiyoruz, yola devam ediyoruz. Baran Koç'tan kardeşi Fırat Kotan'a geliyor. Zindandan soğuk, zindanlar soğuk olsa da yüreğimizin sıcaklığı kardeş bağımızı ısıtmaya yeter. Güzel kalpli kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Seninle dışarıda güzel günlerde buluşmak dileğiyle. İyi ki doğdun Fırat'ım. Erman Akdeniz'den Yaralı Kartal, Baran Koç'tan Fırat Kotan'a armağan olsun. Baran Koç'tan kardeşi Fırat Kotan'a geliyor. Yaralı Kartal, Ferman Akdeniz söylüyor. Zindanlar soğuk olsa da yüreğimizin sıcaklığı kardeş bağımızı ısıtmaya yeter. Güzel kalpli kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Seninle güzel günlerde buluşmak dileğiyle. İyi ki doğdun Fırat'ım dedi. Baran Koç'tan Fırat Kotan'a doğum günü hediyesi olarak Yaralı Kartal geldi. Ferman Akdeniz söylüyor.

Yine çıkmaz sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam ve siren sesleri. Yine tutarsızlık.

Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş, karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum? Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye, babamın oğlu, öz kardeşim. En kötü, en kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar? Yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar. Kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar. Eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar. Dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar. Menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar. Onurunu, şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan. Nerede inceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip anam var. Onun da gözyaşları kurumuş.

Efendim gecemiz devam ediyor. Aslan abim, Emirhan Gürbüz ve Kader Birliği yaptığı dostları Murat Hakbilen, Yusufcan Öcal, Osman Can Başkonak, Mehmet Çakır, Berat Küçüktepe, Hasan Başkentli Hüseyin Eroğlu, Sercan Demirkol, Abdullah Şahbudak ve tüm dostlarına selam olsun. Aslan abim, Emirhan Gürbüz. Sıradaki eserler sizlere gelsin mesajı. Emirhan Gürbüz'den Kader Birliği yaptığı dostları Murat Hakbilen, Yusufcan Öcal, Osman Can Başkonak, Mehmet Çakır, Berat Küçüktepe, Hasan Başkentli, Hüseyin Eroğlu, Sercan Demirkol, Abdullah Şahbudak ve tüm dostlarına selam olsun. Aslan abim, Emirhan Gürbüz. Sıradaki eserler sizlere gelsin mesajı. Bir defa daha bu mesajı aktaracağız. Böyle istemiş kardeşlerimiz. Ersoy Ağırcan'dan canları Furkan Semih Şenol, Yunus Emre Çakır, Haydarcan Çezik, Burakan Yatağan, Abdullah Kızmaz, Abdülkadir Denek, Görkem Çetinkaya, Doğukan Coşkun'a bolca selam olsun. Efendim, mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Gece 1'e değin, biliyorsunuz her gün saat 19'dan gece 1'e değin devam ediyoruz. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 552-711-7490 WhatsApp hattına yazabilirsiniz. Ciğerci kardeşler, Elbistan 46 sayfasını takip edenler çift kişilik yemek kazanma şansını yakalayabilirler. Siz de o çift kişiden biri olmak isterseniz Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip edin. Son gönderinin altına yorum yapıp beğenin. İki kişiyi etiketleyerek unutmayın. Bunu Instagram kullanıcıları çok iyi biliyor. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 takip ettik. Son gönderinin altına yorum yapıp beğendik ve hikayemizde paylaştık. Bu kadar. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et. Son gönderinin altına yorum yap beğenerek iki kişi etiketlemeyi unutma ve o son gönderiyi hikayende story.

ciğerde paylaş. Ve damak çatlatan lezzetleri kap ciğerci kardeşlerden. Biliyorsunuz Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde Elbistan'da ciğerci kardeşler. Sabah 11.30 akşam 10 aralığında hizmet veriyorlar. İster alo deyin ayağınıza kadar gelsin Elbistan ve civarında. İster gelerek Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki möhkem salonumuza ciğerci kardeşlere. Orada eşinizle dostunuzla damak çatlatan lezzetleri ızgaranın envai türünü ciğer başta olmak üzere tadın tattırın.

Halit Hançer ve ekibine bir kere daha selam olsun. Unutma ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip et. Son gönderiyi beğen. İki kişiyi etiketleyerek yorum yap. Ve hikayende paylaş. Çift kişilik yemeği kap. 10 şanslı dinleyenimize 10 çifte ciğerci kardeşlerden çekiliş var. Yemek kazanma şansını sen de değerlendir. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram gir sayfaya. Son gönderiyi beğen, yorum yap. İki kişi etiketle, hikayende paylaş. Elbistanlılar, daha ben ne diyeyim size? Da hepinize selam olsun. Memleketinizin esnafına sahip çıkın. Ben ancak bu kadar. Elimden geleni yapabiliyorum. Ferdi Ünal'ın evladı Nihatcan Ünal'a, kardeşi Barış Ünal'a ve yeğenleri Yaşarcan ve Burakcan Ünal'a bol bol selam var. Gece devam ediyor. Mustafa Masatlı oğlum da oğlum diyor. Kürşat Masatlı gözlerinden öperim dedi. Niye gelmedi? Ha, hazır. Evet. Azer Bülbül Caney. Kardeşlerim unutmuşlar şarkıyı yazmayı. Mesaj atmışlar. İnşallah doğru şarkı değil mi Caney? Dur bir kontrol edeyim de bir daha. Gecenin bu saatinde dualarımızı ve en içten selamlarımızı Ankara'da olan kardeşlerimize yolluyoruz. Başta Umut Aras ve onunla aynı gökyüzünü bir pencereden izleyen tüm Kader Birliği yaptığı arkadaşlarına selam olsun. Umut Aras ve yanındaki kardeşlerine ve tüm Kader Birlikleri yaptığı arkadaşlar için istiyoruz. Demiş Özlem Aras, Azer Bülbül'den Caney armağan olsun demişler. Özlem Aras, gecenin bu saatinde dualarımızı ve en içten selamlarımızı Ankara'ya yolluyoruz. Başta Umut Aras ve onunla aynı gökyüzünü bir pencereden izleyen tüm Kader Birlikleri yaptığı arkadaşlarına selam olsun. Umut Aras ve yanındaki arkadaşlarına Kader Birlikleri yaptığı kardeşleri için istiyoruz. Azer Bülbül Caney dediler. Biz de gönderdik.

Efendim, hız kesmiyoruz, yola devam ediyoruz. Aslan abim Emirhan Gürbüz ve Kader Birliği yaptığı dostları Murat Hakbilen, Yusufcan Öcal, Osman Can Başkonak, Mehmet Çakır, Berat Küçüktepe, Hasan Başkentli, Hüseyin Eroğlu, Sercan Demirkol, Abdullah Şahbudak ve tüm dostlarına selam olsun. Aslan abim Emirhan Gürbüz, sıradaki eserler sizlere gelsin mesajını aktardık. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin değerli kardeş. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden beni bul. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Durmuş Can, Şevki Can Karataş'tan. Orada dimdik duran, dört duvarda dimdik duran bütün abilerime, kardeşlerime selam olsun. Sessiz günler geçiriyoruz, ses getirecek yarınlar için. Bu parça bizden size armağan olsun. Sezer Bozkaya, Çağrı Can Borak, Ferhat Kayatürk, Yusuf Koca, Eren Yavuz, Ferman Akdeniz'den Yaralı Kartal, armağan olsun. Can kardeşimin panelinden geldi mesaj. Can kardeşim dedi ki, Durmuş Can, Şevki Can Karataş'tan. Dört duvarda dimdik duran bütün abilerime, kardeşlerime selam olsun. Sessiz günler geçiriyoruz, ses getirecek yarınlar için. Bu eser bizden size armağan olsun. Sezer Bozkaya, Çağrı Can, Borak, Ferhat Kayatürk, Yusuf Koca, Eren Yavuz için Ferman Akdeniz'den Yaralı Kartal, armağan olsun.

mahpuslarda, zindanlarda. Geçip gitti aneyi, hep yıllarıma.

Yine çıplak sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam ve siren sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötü, en kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar? Yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar. Kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar. Eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar. Dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar. Menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar. Onurunu, şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan. Nerede inceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip anam var. Onunla gözyaşları kurumuş.

Efendim gecemiz devam ediyor. Güzel kardeşlerimizden güzel güzel mesajlar geliyor. Lider Özbaş'tan kardeşim Görkem Özden'e bolca selam olsun. Sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun mesajı geldi. Lider Özbaş'tan kardeşim Görkem Özden'e bolca selam olsun.

Aslan kardeşim, Umut Aras ve diğer kader ortaklarına selam olsun. Ablan her zaman arkanda, başın dik olsun. Aslanım mesajı geldi Özlem Aras kardeşimden. Furkan Semih Şenol'dan, dostları Ersoy Ağırcan, Çinçinli Erkoş, Ömer Çelik, Fatih Gürsel Özceylan, Cumali Gonca Gül, Sadıkcan Öz, Berat Gökmen, sabredin yarınlar dünleri unutturacak, asla vazgeçme. Değerli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, canlar, ağalar, paşalar, hakkınızı helal edin. Yayınlar esnasında bilmeden kalbinizi kırıyorsak, bilmeden sürçülisan eğiliyorsak, yayın heyecanına verin, yoğunluğa verin. Hepinizi çok seviyoruz. Sizler için buradayız, yani işin aslını soruyorsanız. Yoksa başkaca ne manası var şu hazırlayıp sunduğumuz programların? Eğer gönül köprüsü kurabiliyor, uzakları yakın edebiliyorsak ve arada hayır dualarınızı alıyorsak ne mutlu bize. O yüzden hep dua eder, dua beklerim diyorum. Ve bazı kardeşlerimi uçurumun kenarından son anda, en azından bir kardeşimi kurtarabilirsek söylediklerimizle, anlattıklarımızla, ne mutlu bize. Ağalar, paşalar, canlar, dostlar, unutmayın, her gün saat 19'dan gece 1'e değin. Can dayanmaz 6 saat. 57 yıllık bir Murat İnce'niz, 58'e gidiyoruz, 69.

9 Haziran 1 doğumluyum. Hesap edin da 40 yıldır bu işi yapıyorum. Böyle yoğun program yapmadım son 1,5 yıldır. Ciddi bir, yani bu işin maratonunu yapıyoruz arkadaşlar. Saatlerce program, kolay değil. Ama keyifli. Sizlerden gelen mesajlara da alıştım, isteklere de alıştım. Daha evvel bir kompozisyon şeklindeydi bütün programlarımız, giriş, gelişme, sonuç. Burada da öyle ama tabii ki daha çok sizler yönlendiriyorsunuz bizi. Ona göre devam ediyoruz.

Lider Özbaş'tan Görkem Özen'e bol bol selam var. Lider Özbaş'tan kardeşi Görkem Özen'e bol bol selam var. Bir haftaya kadar beraberiz kardeşim, merak etme diyor. Lider Özbaş kardeşi Görkem Özen'e bir haftaya kalmaz beraberiz, yan yanayız diyor. Bu selamı da gönderelim. Ve selamlarını gönderdi.

Ben Tayfur Avcı ve Evren Dilmaç. Aslan kardeşlerim, abilerim Batuhan Kuşbudu, Özüm, Arda Berk Akar, Kirvem, Doğukan Kılıç Kıran, Osman Aslan, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Furkan Kılıç, Melik Şah, Çakıray, Karabasan, Kızılcamamlı, Özgür Koçak, Murat Aslan, Koray Kabadayı, Mert Yıldırım, Ali Taylan Doğan, Eren Gölpınar. Hepinize bolca selam olsun. Bizi tanıyan tüm dostlara selam olsun. Yol kararınca dönen namerttir. Önce şeref, sonra hayat diyor. Sevgili Tayfur Avcı ve Evren Dilmaç kardeşlerim, dostlarını selamlıyor. Gecenin bu vaktinde onları unutmadıklarını bir kere daha hatırlatıyorlar. Aslan kardeşlerine, ağabeylerine, Batuhan Kuşbudu'ya, özlerine, Arda Berk Akar'a, Kirvem diyor kardeşim Tayfur Avcı. Doğukan Kılıç Kıran, Osman Aslan, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Furkan Kılıç, Melik Şah, Çakıray, Karabasan, Kızılcamamlı, Özgür Koçak, Murat Aslan, Koray Kabadayı, Mert Yıldırım, Ali Taylan Doğan, Eren Gölpınar'a bolca selamlarını gönderdiler. Yol kararınca dönen namerttir, önce şeref sonra hayat dedi Tayfur Avcı ve Evren Dilmaç'tan. Gecenin içine düşen mesajla dostlarına böyleydi.

Baran Ocaklı, ben Keşöğen'den Baran Ocaklı, can dostum Arda Miraç, Burala, Zekeriya Çelik Kale'ye çok çok selam olsun. En kısa zamanda aslan kardeşlerim. Şimdi cümleler yarım kalıyor bazen mesajlarınızdan dolayı, pat aniden bir acil bir mesaj düşüyor filan. Şimdi dedik ki her gün 19 gece 01, yorucu da olsa bu yola devam ediyoruz. Sizlerin katkılarıyla bu yola devam ediyoruz. Bizlere yayınlar esnasında akşam 7 ile 21 arası biraz sakin geçiyor. O saatleri de kapattık biliyorsunuz arkadaşlar. Yükümüz ağır TR ajans olarak ve işin ucunda ben varım. Akşam 7 ile 21 arasında şartlar daha uygun şekilde sponsorluk veriyoruz. Bilginiz olsun. 7 ile yani 19 ile 21 arasında da sponsor olmak isterseniz şartlar çok daha uygun. Neredeyse yarı yarıya akşam 19-21 arası, 19 ile 20, 20 ile 21 arası sponsor olmak isteyen kardeşlerim varsa şartlar çok uygun, bonuslar daha fazla. 552-711-74-90 WhatsApp hattına yazın, bizzat ben konuşacağım arayan kardeşlerimle. Bakır Hanım'a da bunu söylersiniz, Murat Bey'in özel teklifi varmış diye. 552-711-74-90 akşam 19 ile 21 arası için konuşuyorum bunu. Sonra devam ediyor biliyorsunuz, 22-23'te zaten şu an sponsorumuz var. Yani nerede yok? Akşam 21-22 yok. 23-24 yok. 24-01 yok. Ve ilk 2 saatimiz boş. O ilk 2 saate sponsor olmak isteyen kardeşlerim varsa not alsınlar. 552-711-74-90 TR Ajans. Bakır Hanım'a siz yazın. Bizzat ben size tekrar döneceğim. 552-711-74-90. Dediğim gibi akşam 7 ile 21 arası, düzeltiyorum, evet 7 ile 21, yani 19 ile 21 arası çok daha şartlar uygun, haberiniz olsun. Demedi demeyin diye ben hatırlatıyorum. Ve yayınımız gece 1'e değin devam ettiği için

12'den sonra çok havlu atıyorsunuz. 12'de yayını kapatayım o zaman ben. Gece 1'e değin, niye burada asker oluyoruz? Olmayalım o zaman. Ona göre bir plan çıkartayım. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Gönder gelsin. Gülsüm Yıldız kardeşimizin isteği. Gökhan Doğanay, Bilsen. Gülsüm kardeşimizin, Gülsüm Yıldız'ın isteği, Gökhan Doğanay, Bilsen geliyor. Sen benim yarım kalan yanım, en güzel duamsın. Mesafeler seni benden uzak tutsa da kalbim her an seninle. Çocuklarım, ben seni bekliyoruz. Ömrüm için dedi Gökhan Doğanay'dan, Bilsen gelsin dedi Gülsüm Yıldız. Sen benim yarım kalan yanım, en güzel duamsın. Mesafeler seni benden uzak tutsa da kalbim her an seninle. Çocuklarım, ben seni bekliyoruz. Ömrüm, Gülsüm Yıldız'dan. Ömrüne armağan olarak geliyor Gökhan Doğanay, Bilsen.

Gelen mesaj için özellikle çok teşekkür ediyorum. Furkan Semih Şenol ve dostlarına çok teşekkür ediyorum. Az önceki anonsumdan yola çıkarak kuvvetli ihtimal bu mesaj geldi. Var olun, Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Amca iyi yayınlar, ben Furkan Semih Şenol, amcam kurban olurum. Eyvallah, Allah ayağınıza taş değdirmesin, ne diyeyim.

Furkan Semih Şenol, Can Dostlarım Ersoy Ağırcan, Haymanalı Kürdo, Sercan Şenol, Bekir Aksu, Ahmet Yıldırım, her şey hapislik olana kadar mıymış? Bol şans Gökhan Bahar'dan İsyan şarkısını çalar mısın dediler. Geldi bile. Furkan Semih Şenol, gözlerinden öperim amcam. Can Dostlarım, Furkan Semih Şenol'un Can Dostları Ersoy Ağırcan, Haymanalı Kürdo'ya, Sercan Şenol'a, Bekir Aksu'ya, Ahmet Yıldırım'a. Arman olarak geliyor bu şarkı ve bir notu var sevgili Furkan Semih Şenol'un. Her şey hapislik olana kadar mıymış? Bol şans. Gökhan Bahar'dan İsyan şarkısını çalar mısın amca dedi. Şarkı yayında. Furkan Semih Şenol ve dostlarına selam olsun bir kere daha. Gece devam ediyor efendim.

Boşuna harcamışım kendimi insanlara. Boşuna çırpınmışım can dediğim kardeşlere. Düştüğümde anladım. Eyvah, bu sene benden giden gidene. Hele bir de yar diye sarıldığım, canımdan can kattığım, ulan mutlu olsun diye kendimi harcadığım, o da bu sene benden giden gidene. Haykırırsın, sesin çıkmaz, seni kimseler adam yerine koymaz. Ölümü istersin, o da sana uğramaz. Eyvah, bu sene benden giden gidene. Eskiler gelir aklına, ağlarsın düştüğün bu durumlara. Bir yol ararsın, bulamazsın, bulamazsın çıkmaya. İşte o zaman anlarsın bütün yolların kapalıdır. Bu sene senden giden gidene. Sarılırsın toz gördüğün alkollere. Yalvarırsın ulan beni tez öldürsün bu meret diye.

Bu da benden sana tavsiye olsun. İnsanı mert diye manından, yiğit diye canından edenler. Sakın ha aldanma bu sözlere. Bittiğinde anlarsın kimse kalmamıştır seninle. Sakın ha, sakın, sakın.

Efendim, dünkü konuşmalarım çok beğenilmiş. Bir daha tekrar etmemi isteyen mesajlar aldık. Instagram'dan çok mesaj geliyor. Çok teşekkür ederim. Bu arada yayınlarla alakalı duygu ve düşüncelerinizi, sizinle nerede tanıştığımızı, hazırlayıp sunduğum programların içerisindeki kendinizi bulduğunuz noktaları Instagram Murat İnce Net hesabım mavi rozetli arkadaşlar. Murat İnce Net Facebook'ta öyle. Instagram'da yaklaşık 200 bin takipçimiz var. Facebook'ta 1 milyon 300 bin civarında. Toplamda Facebook, Instagram sayfalarımızda 5 milyon kullanıcıya ulaşıyoruz. Üzerinde çok durmuyorum sosyal medyanın. Neredeyse 3-5 yıldır hiç uğraşmıyorum desem yeridir yani arkadaşlar. Ama bir şeyler yapmak lazım. Çok ağır boşluklar var. Çok derin boşluklar var. Çocuklarımıza, gençlerimize faydalı olabileceğimiz içerikler üretmeyi planlıyorum. Tabii bunların hepsi zamanla alakalı. Kolay da olmuyor bir şey üretmek, video çekmek, yeni bir içerik yaratmak. Gerçi bunu Murat İnce her gün yapıyor. Her gün yapıyoruz ama tabii bu yaptığımız, hazırlayıp sunduğumuz programların içerisindeki konuşmaları vesaire, oturup kesecek, biçecek bir ekip lazım ya da bunu videolandırmak lazım. Dolayısıyla bu da ayrı bir iş olarak karşımıza çıkıyor. Fakat her gün zaten ben bu işi yapıyorum. Cımbızla bu yaptığım konuşmaların içerisinden bazı cümleler çıkartılıp sosyal medyada paylaşılsa çok kardeşimize yol olur diye düşünüyorum. Şu konuda bir anlaşalım arkadaşlar. Ağzımızdan çıkan her söz bizi bağlar. Her söz hayata geçer. İyi de kötü de. O yüzden ağzımızdan çıkan sözlere dikkat edeceğiz. Eğer iyi bir şey konuşmuyorsak susmayı şiar edineceğiz. Bak, ağzından güzel bir şey çıkmayacaksa lütfen sus, hiç konuşma. Ağzından çıkan kötü sözler, o beddualar, o işte olumsuz düşünceler. Bazen kişi kendine beddua eder. Burada ben ağzıma bile almak istemiyorum. Kendi kendine beddua eder. Şöyle olsam ve ben öleyim filan. Şu olsun bu olsun, yapma. Kendine kötü sözler söyleme. Etrafına kötü sözler söyleme. Beddua etme. Bunların hepsini yaşarsın. Güzel şeyler düşünsen iyi olacak. Hayatını değiştirmek istiyorsan. Geçmiş geçmişte kaldı. Olan oldu, biten bitti. Bugün sen neysen, dündeki düşüncelerinin vücut bulmuş halisin. Bak bunu unutma. İyi düşün. Dündeki korkularını yaşıyorsun. Dündeki endişelerin, kaygıların şu an sende vücut bulmuş. İnan, şöyle iyi düşün. Geçmişe git birkaç yıl, 3-5 yıl böyle ya da yakın tarihlere git. Bugün neysen o dünde düşündüklerinin vücut bulmuş halisin. Yani bu duruma kendini sen kendin soktun. Ne yaşıyorsun bilmiyorum ama ne haldesin sen biliyorsun ve bu hale kendini sen kendin soktun. Korkuların, endişelerin, düşüncelerin, biliyordun böyle olacağını aslında ya da bilmeden endişelendiğin, kaygılandığın, düşündüğün ne vardıysa ya da mutlu olduğun ne vardıysa onları hayatına çektin. Şimdi dün için yapılabilecek bir şey kalmadı. Dün bitti. Ne yapmak lazım? Dündeki bütün negatif düşünceleri pozitife dönüştürmek gerekiyor. Anda kalmak diye bir şey var. Anda kalmak eller havaya değil. Anı yaşamak, eller havaya bir anı yaşamak değil. Anı yaşamak, şu an gerçek, bulunduğun ortamı ister sesli ister düşünerek kendi kendine söyle. Şu an işte ben bir büyük bir masadayım. Bilgisayarlarım var, karşımda 4-5 tane telefon var, işte birden fazla 4 tane bilgisayar açık, işte bir masa, yanında bir sandalye. Anı tarif et, bulunduğun yeri.

Bir tarif et. Ve ondan sonra de ki, benim başıma daima iyi ve güzel şeyler gelir. Bak bunu hep söyle. Anda kal ve benim başıma daima iyi ve güzel şeyler gelir de. Ve bundan böyle yarınları daha iyi yapmak, yarınları istediğin gibi şekillendirmek için artık duygu ve düşüncelerine dikkat etsen iyi olur. Bu çok önemli. Bugün ne düşünüyorsan

dinimizde bu var. Düşüncelerine dikkat et, gerçekleşiyor çünkü arkadaş. Şu andan itibaren dünü düzeltebilirsin. Dün için artık yapılabilecek bir şey kalmadı. Anda kal, şimdi de kal ve de ki benim başıma daima iyi ve güzel şeyler gelir. Benim başıma daima iyi ve güzel şeyler gelir ve artık her gün aklına geldikçe tesbih eder gibi, biliyor musun, tekrar etmelisin. Beyin, Arapça söylüyorsun ya mesela, ya Fettah. Eğer Fettah'ı bilmiyorsan beyin bunu kabul etmiyor. Yani bilinç altına bunu gönderemiyorsun. Bilerek söyle, Rabbimin kilitli kapılarını açan adı ya Fettah. Bunu Fettah derken biliyorsa beynin, kapılar açılmaya başlar. Yani bilerek söylemek çok daha iyi. O yüzden sen de bildiğin dille de söyleyebilirsin. Her gün her yönden daha iyiye gidiyorum. Yolda giderken her gün her yönden daha iyi. Marş yap kendine bunu ya. Aklına geldikçe her gün her yönden daha iyiye gidiyorum. Çok şükür demeyi unutma. Bolluk ve bereket içindeyim, çok şükür. De bunu. Ne olur de ya. Ya bir dene ya. Minimal 21 gün yapman gerekiyor. Ama bir şeyi 40 gün dersen olur dedikleri hadise var ya. 40 güne kadar devam edebilirsin. Aklına geldikçe bolluk ve bereket içindeyim, çok şükür. Bugün bir mucize olacak. Gece yatmadan önce ne diyoruz? Yarın bir mucize olacak. Uyandık, bugün bir mucize olacak. Gece yatmadan önce bir dakikalık hayal kuruyoruz dedik. Gerçekmiş gibi, nerede olmak istiyorsan o hayalini, kurduğun şeyi yaşıyormuş gibi. Hatta bunun mektubunu yaz kendine, resmiyle birlikte bir kağıda yaz. O evi çiz, yaşamak istediğin evi. O arabayı, o bankadaki paraları hayal et. Yaz. Bankada 100 milyon liram var, mantıklı bir şekilde. Umutsuzluğa kapılma. Nasıl olacak diye de düşünme. Sır sende. Sen Allah'tan bir parçasın. Rabbimin yarattığı en özel varlıksın. Hepimiz birbirimize biriz, bağlıyız. Böyle düğüm düğüm her birimiz birbirimize bağlıyız arkadaşlar. O yüzden iyilik etmemiz gerekiyor. O yüzden hep birlikte uyanmamız, o yüzden hep birlikte bir şeylerin farkında olmamızla, kalpleri mutmain olanlardan olmak zorundayız. Başka çaresi yok kurtuluşa gitmek için. Herkes herkese iyilik ettiği gün burası cennetten bir bahçe olacak. İnsanlık tarihi son 5000 yıldır birbirini öldürmekten fırsat bulamıyor. Bir 300-350 yıl ancak savaşsız geçmiş. Son 5000 yıl kaç asır eder ya? 50 asır mı eder? Kaç eder ya? Bölsene yüzü. Kaç tane yüz var 5000'in içinde? İyilik eden iyilik bulur arkadaşlar. Güzel düşünün, güzel olsun her şey. Akşam yatmadan önce o yazdığınız bir dakikalık hayali, kurduğunuz o hayali gerçekmiş gibi imgeleyin, düşünün. Hayal edin. O arabayı sürdüğünüzü, o rüzgarın yanaklarınıza, o deniz kenarında yürüdüğünüzü, elini tuttuğunuzu o sevdiğinizin, annenizle, babanızla, çocuklarınızla birlikte. Hayaliniz neyse, özgür bir şekilde o adliye koridorundan, kelepçelerin bileğinizden çözüldüğünü düşünün. Neyi düşünmek için, neyin hayalindeyseniz, özgürlükse özgürlük, ona göre bir hayal kur. Kısa, öz olsun ve bunu yatmadan önce ne olur uykuya geçmeden az önce hayal ederek uyu ve uyandığında da ilk gene bunu yap ve de ki bugün bir mucize olacak. Yatmadan önce yarın bir mucize olacak, uyandığında bugün bir mucize olacak. İster önce söyle, ister sonra söyle, hayalinden önce ya da sonra fark etmez, sırası önemli değil. Hayalini ama gece yatmadan önce kurdun, o özgür güzel günlerin, neyi istedin, o bolluk ve bereket içinde olduğun yer, o araba, o ev. Hani o ev nasıl ev, iki katlı bir ev, villa filan, önünde havuz, hemen otoparkında araban, çocuklar, ailem filan. Nasıl bir hayalin varsa

Ya da o deniz kenarında özgür bir şekilde oturmuşsun koltuğunda, sandalyende, neyse, deniz karşıda. Sana böyle yavaş yavaş dalga dalga geliyor, rüzgar hafiften bir esinti veriyor. Meşrubatını içiyorsun, muhabbet, yanında sevdiğin var. Bunu ama iliklerine kadar gerçekmiş gibi hisset. Bu hayali kur. Hayalin neyse ve hayalini kendine yaz, cebine koy, taşı onu yanında. 40 gün dene ya şunu Allah rızası için. En zorda olan kardeşlerime tavsiye ederim. Tabii ki Rabbimin ipine, Rabbimin dualarına, özellikle la ilahe illa ente subhaneke entü küntü mine zalimin demeyi ihmal etme. Ben size başka bir yol açıyorum. Pozitif düşünceyle alakalı. Bugün dünyadaki bilim adamlarının ve spiritüel birçok insanın duygu ve düşüncelerini anlatıyorum. Belki bilenler biliyor, bilmeyenler için söyleyelim. Eski bir telepat, yani uzağa fark eden, uzaktaki bir dostuna selam gönderebilen bir zihne, öyle bir ruha sahip bir adamım. Ama bunu hiçbir zaman hani farklı bir şekilde için kullanmadık. Yani medyada şov. Hani Yusuf Güney başladı ya astral bedende seyahatler falan, dikkat çekmek için böyle şeyler yapmadık. Ama insanları uyardı Murat İnce. Son 10 yıldır falan çok detay konular verdim. Uzun etmeye gerek yok, belki bir üst akıl da olabilir falan filan dedim bir gün. Ama kesinlikle ve kesinlikle tevhid inancı çok önemli arkadaşlar. Allah'ın varlığını, birliğini sakın sakın inkar etmeyin. Hani ateizme, deizme düşen kardeşlerime, özellikle ateizme düşen kardeşlerime tavsiye ederim. Kesinlikle Rabbim var ve kesinlikle her şeyi bilen, işiten, duyan Allah var, Allah. Allah'ın ipine sarılan kaybetmez arkadaşlar. Ve kalben secde edenler kazanır. Şeklen değil, bakın. Çok önemli bir sır veriyorum. Kalben eğer Rabbimi zikretmezsen, ona minnet duygularını kalben söylemezsen, senin şeklini tabiri Cenab-ı Rabbül Alemin bunu bilir. Kalpleri bilen odur. Kandıramaz. Melekler kanar ama Rabbim kalpleri bilen tek odur. Desinler diye hiçbir şey. Bak, bir tane adam, bir tanesi yolda yürüyor böyle. Hanlar hamamlar yaptırdım, yollar yaptırdım, köprüler yaptırdım, işte medreseler, üniversiteler filan. Artık diyor benim yerim cennet. Hemen Cenab-ı Rabbül Alemin Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla diyor ki, ey kulum, bir gönül mü yaptın ki bu kadar mağrurlanıyorsun? Selamun aleyküm. Bu da önemli. Aha Müezza, gel kızım, gel.

Yine bir tanesi vefat ediyor. 7 kat hani göklere çıkıyor. 1. kapı, 2. kapı, melekler alıyor hep cennete, hep cennete. Anne yukarıda kızım, koş. Ağlama. 7. kapıya kadar melekler hep cennetin kapılarından geçire geçire, yani 7. kapıda da hep yani şeyleri geçiyor, bütün sınavları 1. kapı, 2. 7. kapıya geliyor, tam cennete alacaklar melekler. Cenab-ı Rabbül Alemin diyor ki atın bunu diyor cehenneme. Ya Rabbi diyor melekler, nasıl olur? Hani senin bu kulun farz olan her şeyi yaptı. Oruç tuttu, namaz kıldı, hacca gitti, zekat verdi. Rabbim ne diyor? Desinler diye yaptı diyor. Ben bu hadiseden dolayı 2019 yılında belki 20 gün, belki 30 gün gözyaşı döktüm. Hatta annemle paylaştım. Anne dedim, bizim ibadetimiz, şuyumuz, buyumuz, hepsi boş anne. Ramazan programı yapıyordum Bengütürk TV'de. Her gün dersime çalışmam gerekiyordu. Hani bunca yıl tasavvufun içinde o kadar derin olmadığımız için ağırladığım konuklar, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları falan, böyle çok üst düzey bilgi seviyesi yüksek olan, dini bilgileri yüksek olan insanları ağırlıyoruz programlarda. Ve derslerime çalışıyorum, videolar izliyorum, kitaplar okuyorum, araştır araştır araştır. Bu konu beni çok sarsmıştı. Yani senin şeklen yaptığın iş

Eğer kalben değilse selamünaleyküm geçmiyor. Yine kaybettin. Bak şu Budistler falan var ya. Diyor ki bir şey yapacaksan diyor %100 onu yap diyor. Ya bir şey yapıyorsak namaz kılıyoruz değil mi? %100 namaz kılmamız lazım ya. 99,5 yok abi. %100 kapat kendini git odaya sessiz. Her şeyini çıkar, saatin, telefonun, her şey, kapı zilini duymayacak. Bir şekilde sok kendini. E biz de öyle mi? Büyüklerimizden de gördük. Kapı çalar. Okuduğu dua Sübhaneke'yi hızlı okumaya başlar. Fatiha'yı yüksek sesle okumaya başlar. Yani kapıya bakın anlamında. Oradan işte ayak sesi, çatal sesi, televizyon sesi. Hayır. Ne yapıyorsan %100 onu yapacaksın. Dolayısıyla arkadaşlar %100 benim dediklerime ne olur inanın ve olumlu ve güzel şeyler düşünmeye başlasanız iyi olur. Kendinizi kurtarmak, ailenizi kurtarmak, bizi yani insanlığı kurtarmak istiyorsanız ne olur uyanın artık. Ve güzel şeyler düşünmeye başlayın. Baran Ocaklı demiş ki ben Keçiören'den Baran Ocaklı. Canımdan çok değer verdiğim kardeşim Arda Miraç Vural'a sıradaki en güzel parçalar armağan olsun. En kısa zamanda aslan dostum dedi Baran Ocaklı. Eyvallah. Ömer Faruk Dilek ne demiş? Selamünaleyküm biz Yenikent'ten Emre Kaya, Ömer Faruk Dilek. Ankara'da olan kardeşlerimiz Kamanlı Yunus Aytekin, Yasin Keklik, Görkem Çetinkaya'ya selam olsun dediler. Son 21 dakikadayız arkadaşlar. Eğer varsa bir şarkı isteğiniz falan yazın. Panelim açık. Bu arada sizlerle muhabbet ediyorum. İhtiyaç sahibi kardeşlerim için. Biliyorsunuz planlı çıkmıyorum yayınlara. Rabbim neyi murad ettiyse onları sizlere arz ediyorum. Öfkeliyken karar vermeyin. Kırgınken ilişki bitirmeyin. Çok sevinçliyken büyük sözler vermeyin mesela. Çok önemli. Her gün en az bir kişiye güzel bir söz söyleyin ya Allah rızası için. Selam alıp veriyor musunuz mesela? Çok önemli arkadaşlar. Elin Alman'ı diyoruz ya. Morgun morgun, guten morgun, guten morgun, morgun morgun, morgun guten morgun, guten tag. Ya hiç tanımadın yani Avrupa'da mesela gittim geldim dönemlerde ya buna çok biz Allah'ın selamun aleyküm diyor adam böyle böm böm bakıyor ve aleyküm selam demiyor ya. Nasıl sen Allah'ın selamını almazsın ya. Her akşam kendinize şu soruyu sorun hatta yatmadan önce de sorabilirsin can kardeş. Bugün benden geriye hangi iyilik kaldı? He? Ne kaldı iyilik olarak? Annenizi, babanızı veya sevdiğiniz bir büyüğünüzü mümkünse sık sık arayın. Bir telefon bazen yılların hasretini hafifletir arkadaşlar. Kitap okuyun, yürüyüş yapın, dua edin. Bir hedef belirleyin. Zihin meşgul olursa mutsuzluk kendine daha az yer bulur. Ve unutmayın yardım istemek zayıflık değil, güçtür. Bunu sakın unutma. Kendinize her sabah aynaya bakıp mesela şunu söyleyebilirsiniz. Ben dünkü insan olmak zorunda değilim. Bugün daha sakin olacağım. Bugün kimseyi incitmeyeceğim. Bugün umudumu koruyacağım. Ve bugün Allah'ın bana verdiği bu emaneti yani ömrümü elimden geldiğince güzel yaşayacağım. Çünkü dostlarım hayat büyük mucizelerle değil her gün tekrarlanan küçük doğru adımlarla değişir. Şu zikir mevzu yani anladın mı? Allah yüreğinize ferahlık, zihninize sükunet, yolunuza kolaylıklar versin. Yani bu çok önemli. Her gün kendine ben değerliyim de. Ben özelim de, ben çok şanslıyım de, çok özgürüm de, çok mutluyum, aşk doluyum, sevgi doluyum de, veya çok param var de, ne istiyorsun? Çok akıllıyım de, çok şöhretim de. Bak bunların hepsi benim anlattıklarım hepsi tecrübeyle sabit. İleride bu konuyla ilgili bir kitap yazabilirim ya da televizyon programlarında ya da daha geniş kitlelere ulaşabileceğimiz yerlerde Yusuf Güney gibi olmasa da kendi dünyamda birçok şeyi anlatabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu söyleyebilirim. İnsanlara yol göstermek gerekiyor. Rabbim ben ve benim gibi birçok kardeşimi elçi olarak bu mikrofonun başına boşuna oturmuyoruz arkadaşlar. Yüz binlerce insan bizi anlık dinliyor. Bizler elçiyiz, bizler görevliyiz. Bilirsek herkesin bir görevi var. Birisi orada yemek yaparak binlerce insanı doyurur. Büyük bir firmada 10 bin kişiye yemek yapar. Onun işi odur. Biri öğretmendir. Yıllarca 10 binlerce öğrenciyi yetiştirir. Elçidir o da.

Yani bu dünyaya tesadüfen mi geldik ya? Bostan korkulu muyuz biz ya? Niye geldiğimizi hiç düşündük mü? Düşünmemiz gerekiyor. Birilerine zarar vermek için mi geldik sizce? Birileriyle kavga etmek için mi? Ya da birilerini dolandırmak için mi? Dövmek için mi? Kesmek için mi? Asmak için mi? Ne için geldik bu dünyaya? Ya arkadaş, günün sonunda ölümlü değil miyiz? Günün sonunda kıyının karşısına geçmek zorunda değil miyiz? Yoksa nehirde, derede boğulacağız ya bir şekilde, denizde. Karşıya geçmek zorundayız. Allah'ın ipine sarıl, iyi düşün, güzel düşün ve etrafına iyilik etmeyi şiar edin kendine. Düşene tekme atma, yetime, dula, yaşlıya merhamet göster. Bastığın toprağı incitme, yerdeki çimeni incitme, bırak karıncayı. Bunun farkında ol, bir kendine gel. Sen kimsin bir düşünsene. Nereden geldin, nereye gittin hiç düşündün mü? Anne karnında vav şeklinde iki büklümdün. Bir hatırla. Bugün ağalar, paşalar, elinde güç olan kardeşler, çok sıkıntılar yapıyorlar etrafındaki insanlara, bazı abiler. Gerek yok ki. Ya gerek yok yani. Geldik ve gidiyoruz yani. Ben de öleceğim, sen de öleceksin. Hepimiz öleceğiz yani ya. Mühim olan doğumla ölüm arasındaki o ömre ne sığdırdığımız. Yarın filmi açacak Rabbim, belki de şu anda izliyoruz. Bazı bilim adamları, bu konuyla ilgili ilgilenen kişiler, biz şu an her şeyi yaşadık, bitti ve şu an uykudayız. Hani insan geceyle gündüz arasında uykuda, rüyada diyor ya işte Kur'an-ı Kerim. Belki de izliyoruz. Neden bu kararları verdiğimizin filmini izliyoruz. Ve şu an Murat İnce bak sana diyor ki böyle yap. Sen diyemezsin ki yarın, ya bana kimse demedi. Bak beni dinleyerek ben sana tebliğ ediyorum. Benim dediklerim çok doğru can kardeş. Allah rızası için iyilik et ya. Ya sana kötülük etseler bile, iyilik edemiyorsan sen kötülük etme ya. Kalbi mutmain olanlar kurtulacak. Hele bu devirde kalbi mutmain olma yolunda böyle, hani nefsi öldürebilirsen, ne kadar çok nefsane duyguları öldürebilirsen, ne çok ölürsen yaşarken, birden fazla ölmek, neleri öldürmek, haset, fesat, kötü alışkanlıklar, neleri öldürebilirsen o kadar çok kurtuluş var. İyilik eken iyiliği bulacak arkadaşlar. Ne olur inanın ya. Kötülük eden de kesinlikle bulacak. Kimseyi kınamayın. Kimseyi aşağılamayın. Ne eksik ne fazlasın. Yani ne o eksik, yani ne ben eksiğim ne sen fazlasın. Eşitiz yaratılışta. Burada her birimiz birbirinin öğretmeni olarak karşılaşıyoruz ya. Ben sana bir şey anlatıyorum, sen bana bir şey, sen beni kandırıyorsun, ben sana işte iyilik ediyorum filan. Bu film böyle devam ediyor. Burada bir şeyleri tecrübe ediyoruz. Günün sonunda yani nokta, son nefeste acaba insanı kamil olarak gidebilecek miyiz öte tarafa? Yoksa eşrefi mahlukat olarak hani geldik öyle gidiyoruz yani. Karar senin. Düşüncelerine dikkat et, gerçekleşiyor. Aklın başan devşir oğul. Aklın başan devşir oğul. Bazen insanın ihtiyacı olan şey uzun nasihatler değildir arkadaşlar. Yüreğine bırakılan tek bir doğru cümledir. Ümit ediyorum bu gece anlattıklarımın içinden bir cümle, kalplerinize bıraktığım birkaç cümle, emanet ettiğim birkaç cümle inşallah size ışık olur, inşallah yol gösterir. Şöyle bir söz vardı, neydi? Geçmişimi değiştiremem ama yarınımı bugünkü kararlarım belirler. Her sabır görünmeyen bir hazırlığın adıdır. Bugün ayakta kalabilirsem yarın daha güçlü yürüyeceğim. Öfkem bana yol göstermez. Aklım ve vicdanım gösterir. Her yeni gün Allah'ın bana verdiği yeni bir fırsattır. Ben düştüğüm yer değilim, ayağa kalktığım yerim. Bir anlık öfke bir ömrün pişmanlığı olmasın. Karanlık ne kadar uzun olursa olsun sabah mutlaka olur. Ben umudumu korudukça hayat bana yeni yollar gösterecektir. Bugün attığım küçük doğru adım yarın büyük bir değişimin başlangıcı olabilir. Affetmek
yapılanı onaylamak değil, yükü omuzlarından indirmek.

indirmektir. Kalbimde kin yerine umut taşırsam önce ben özgürleşirim. Rabbim beni yalnız bırakmadı, ben de umudumu bırakmayacağım. Sabreden insan beklemez, hazırlanır. Her gecenin bir sabahı, her imtihanın bir hikmeti vardır. Ve genç kardeşlerim, hatırlatıyorum. Rızkın kefili Cenab-ı Allah'tır. Kimsenin askeri olmayın. Genç yaşlarınızda başınızı belaya sokmayın. Buradan belki bazı arkadaşlar bize ayar oluyor, kuruluyor.

0: aşkın 18'e giden yolda ve 30-35 yaş aralığındaki aslan kardeşlerim, aslan parçaları, kimseye hizmet etmeyin kardeşim, kimseye. Buradaki kimseye hizmet etmeyin dediğim kısmı anladınız değil mi? Kimsenin askeri olmayın, gençliklerinizi harap etmeyin, analarınızı babalarınızı perişan etmeyin. Yanlış yollara sapmamak için doğru insanlarla, doğru mekanlarda, doğru yerlerde olun, onlarla arkadaşlık edin. Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var, evlatlarımız var, güzel insanlar, onlarla karşılaşsın istiyoruz ve güzel insanlarla görüşsün istiyoruz ve bu nasihatları evlatlarımıza ediyoruz. Sizler de evlatsınız, işte kusura bakmayın, hepiniz benim can parçamsınız. Bunu bir abi olarak, bir amca olarak buradan söyleme gereği duyuyorum. Söylemesem gebereceğim yani, böyle yani hırsımdan. Yani duygularım benim böyle ve sizleri çok seviyorum ve istiyorum ki olumlu güzel şeyler düşünerek hayatlarınızı yeniden şekillendirin ve insanlara faydalı olalım. Kimse üzülmesin. En yakın çevremiz bizzati ve diğer tabii ki caminin içi ve dışı perişan olmasın. Benden yüreğimden Murat İnce'nin söylediği bir şiir gelsin senden sonra. Bakalım beğenecek misiniz? Bir nefes alalım. Biz de bayağı bir hızımızı aldık böyle. Yakıtı fazla aldık herhalde. Devam ediyoruz arkadaşlar. Murat İnce senden sonra. Aç bakalım sizi nereye taşıyacak?
1: Kibrit ıslak, yollar tuzak, düştüm kaldım senden uzak. Ne gelenim ne gidenim, senden sonra yok sevenim. Kora düştüm, küle döndüm, toprak oldum, bin kez öldüm. Suyum sendin, çöle döndüm, senden sonra bin kez öldüm. Ömür bitti, gülüş düştü, yüzüm küldü sen giderken, duam küstü, eller düştü, gülüm öldü sen giderken.

Düştüm kaldım senden sonra. Tutan yok ki senden sonra. Aklım gitti, fikrim bitti. Düştüm kaldım senden sonra. Yar dur, can dur, ne olur dur. Gitme, bitme, beni alma. Senden ayrı, senden gayrı. Koma yalnız bir başıma. Kibrit ıslak, yollar tuzak. Düştüm kaldım senden uzak. Ne gelenim, ne gidenim. Senden sonra...

Gecenin herhalde son mesajı olacak. Ömer Faruk Dilek kardeşim demiş ki Emre Kaya, Ömer Faruk Dilek, Yunus Aytekin, Görkem Çetinkaya, Yasin Kekli'ye selam olsun. Ankara Yenikent'ten demiş kardeşimiz. Ömer Faruk Dilek, Emre Kaya, Ömer Faruk Dilek, Yunus Aytekin, Görkem Çetinkaya, Yasin Kekli'ye selam olsun dedi. Gecenin sanırım son mesajıydı. Şöyle toparladık, toparlayalım. Evet. Güzel bir geceydi, yoğun bir geceydi. Bakıyorum saatime. Evet. Evet, şarkıyla çıkış yaparsak tam olacak. Anlattıklarım çerçevesinde lütfen olumlu düşünmeyi şiar edinin kendinize. Her gün her yönden daha iyiye gidiyorum. Bunu unutma, ne olur bunu söyle. Gece yatmadan önce o hayali kur, gerçekmiş gibi. Ve onu zihninde canlandır. Yarın bir mucize olacak deyip uyu. Sabahleyin tekrar o canlandırdığın hikayeyi, aynısını tekrar et, hayal et. İlk uyandığında kimseyle konuşmadan ve bugün bir mucize olacak de. Minimal 21 gün, maksimum 40 gün. Bir üzerine gidin şu duygu ve düşüncelerinizin. Unutma, her gün her yönden daha iyiye gidiyorum. Bolluk ve bereket içindeyim, çok şükür. Ve Rabbimden bir şey isterken zahmetsizce, kolaylıkla diye istemeyi unutma. Örneğin bildiğim bilmediğim birçok kaynaktan oluk oluk paralar hesaplarıma hesapsızca, zahmetsizce ve kolaylıkla geliyor. Çok şükür. Hem de artan miktarlarda geliyor. Çok şükür. Çok sağlıklıyım. Çok şükür. Çok güzelim. Çok şükür. Her gün gençleşiyorum. Çok şükür. Elim yüzüm ne güzel pırıl pırıl parlıyor. Her gün gençleşiyorum. Çok şükür. Hep aynı kilodayım. Ne yersem ne içersem sağlıklı bir şekilde 75 kiloyum. Çok şükür. Düşünce gücüne inanın. Zihninizde ne varsa hep olumlu, hep güzel şeyleri düşünün. Yarınlara isteklerinizi ertelemeyin. Olmuş gibi, öyleymiş gibi cümlelerinizi kurun. O arabaya binerken o bankadaki parayı hayal et. Gerçekmiş gibi düşün. Çok şanslıyım de. Çok değerliyim de. Çok özel, çok akıllıyım, çok bilge bir ruhum da. Ben diyorum arkadaşlar. Siz de söyleyin, olur mu? Söyledikçe kapıların açıldığını göreceksiniz. Endişelenmeyin hiçbir şey için. Hiçbir şey için kaygı duymayın. Duyduğunuz bütün kaygılar bu sefer gerçekliğiniz oluyor, bilginiz olsun. Gece yavaşça sona eriyor. Şöyle kapatıyorum. Rojin'le çıkıyoruz. Kuşların vurulduğu zaman Divaneli'nin 50. yıla özel çalışması. Divaneli'nin muhteşem şarkısı. Kuşların vurulduğu zaman Rojin de bunu çok güzel söylemiş. Evet, gece sona eriyor. Dua eder, dua bekleriz. Olumlu düşüncelerinizden vazgeçmeyin. Benim söylediklerime inanın. Doğru yol bir tane arkadaşlar. Cüzi iradenizi iyilikten yana kullanırsanız siz kazanırsınız. Gençliğinize heba etmeyin. Hele de desinler uğruna hiç etmeyin ya. İnanın bana, aradan yıllar geçtikten sonra gençlikte yaptığınız birçok davranışınızdan dolayı pişmanlıklar duyacaksınız. Keşke dememek için Murat abinize, bana inanın, bu gönül dostunuza. Allah hepimizin işini gücünü rast getirsin. Yayınımız sona erdi. Yarın akşam 19'da yine yeniden kentin kentlerin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce Yolda buluşmak dileklerimizle. Demeden önce benim can kardeşim Efe Cihan can kardeşim selam olsun. Herhalde o da dinliyor. Aslan parçası. İşi gücü rast gelsin kardeşim. Efe Cihan, gözlerini öperim. Babacığına çok selam söyle. Efe Cihan bütün kardeşlerine, dostlarına selamlarını gönderdi. Gecenin son mesajı Efe Cihan'dan geldi. Efendim, dua eder, dua bekleriz. Yarın 19'da yine yeniden buluşmak dileklerim.

Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız.

Duygu Adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.

Get touched.

gelip bir şamar gibi patladığında hayat yüzümün orta yerinde, içine içine sıktığım kocaman bir yumruk ve dilimin ucundan çıktı çıkacak okkalı bir küfür ağız dolusu. Kimi masasında havyar tabağıyla karşı masadaki güzellere, kimi kim bilir kaç gün önceki gazetenin üzerinde soğan cücüğüne talip.

ışıklık var çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar. Arka sokaklarda bir çığlık var çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar.

geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

yollar artık aşka düşmüyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.